0: Sevgilisiniz.
1: Baksana, Bahtay olsun da mı? Bak bir.
0: Var.
2: Okay. Ya, ya, çık. Okay, okay. Ya, ya. Çık.
3: Atay! Ya! Akeniz ne piyak seni?
0: Çaraydı.
4: Men onun terbiye uşun, ağzakça jumsağım yok. Şimdi odağı yürürüzden, gidiye bir olsun. Yeni kızakçını gitsin. Kolay bulma.
5: Ya, kal bir durma. Ağzımızda da kaçmış bir ötü kalmış. Ya, bu da soğuğa, bakın soğuğu gacet var. Dayı yürürüzlerim de, yesip görmüyor gerekir. Atay o tokumasa da, zılkın baktay veredi.
4: Bunumuz orunsuz koy. Ol ekemiz. Kelsin jatka kol koyup bolgamız. Ol osu jerde 5 yıl istew kerek. 5 yıl.
5: Jaraydı. Kani ayt, kanca aksa? Men töley.
4: Bul aksanın aŋgimesi emes. Bulsa bizge öte maŋızdı.
5: Ondai bolsa Batay öz kabiliyeti.